daha orası farklı şey. Ben de tengo buka fini ne bir maka lokal sebele. O ne la ben dok ne yusi tane aru lokal. Atı ne ikala bele lorikal moras mai da etine fatu. Depois, ida mak tengi kuda pire tempo. Se ikala kuda pire tempo maka esi sempre ataka.

0: Umar Vazquez'in Kurt'un Sedan'ın makamını alırız. Kirikisine tamam ve de bağlı ve mata seri tatlıyım falan. Ne o? Niye böyle? Afiyet'e göğete, Saudi, bakımlar sinema, uza, bakkin de kısımda.
1: O Vintis, ne mak informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.